Sakshana malanga kepetsa ikanda obekele ndaba Ingabe uyabona ukuthi mina ngiyakufuna Ingabe uyabona ukuthi mina ngiyakuthanda Ingabe uyabona ukuthi mina ngiyakufuna